geçirdi kavuşamış kay. Dal ne amaktay kamuya darşay. Yine bir usnakça belgin yakart. Tav başlapça geydi şu diştart.